Fetteren politin, de kush nak achit. O kush nuk bedim. Fetteren politin, Fetteren politin, de kush nak achit. O kush nuk bedim.